0: Kadar Ali Kudüs'tan.
1: Görmezsen hem kafiye, görmezsen hem kafiye, yoksa yama haliye.
2: Görmezsen hem kafiye, yoksa yama haliye.